Bugün 4 Haziran 2026 ve Perşembe. Değerli dinleyenler, bugünkü programımızı modern köleliğe ayırdık. Programlarımızı 97.5 MHz üzerinden veyahut da internetten www.lora.ch sitesinden dinleyebilirsiniz.

Evet değerli dinleyenler, bugünkü programımızın konusu modern kölelik. Nereden buraya geldik ki bu konuya geldik? Evet, Fransa'da sembolik ama gecikmiş bir adım atıldı. Code de Nour resmen tarihe karıştı. Resmi olarak ama hukuki olarak sadece. Evet, bildiğiniz gibi Fransız Ulusal Meclisi 341 yıl önce 19. Louis tarafından yürürlüğe konulan ve Karayipler'deki sömürge plantasyonlarında köleliği sistematik olarak düzenleyen Code de Nour yasalarını resmen yürürlükten kaldırdı. Karar büyük ölçüde sembolik olsa da Fransa'nın kolonyal mirasıyla yüzleşme çabalarının yeni bir halkası olarak değerlendiriliyor. Code de Nour 1685 yılında çıkarıldığı tarihten bu yana Fransa'nın resmi hukuk metinlerinde yer alıyordu. Kölelerin mal statüsünü, plantasyon sahiplerinin mutlak yetkisini, kaçak kölelere uygulanacak cezaları ve hatta dini dayatmaları detaylı biçimde düzenleyen bu yasa Avrupa'nın en acımasız sömürge hukuk metinlerinden biri olarak tarihe geçmişti. Özellikle San Domingo, bugünkü Haiti, Martinique ve Guadalupe gibi adalardaki şeker ve kahve plantasyonlarında on binlerce Afrikalı insanın sistematik sömürüsünü meşrulaştırmıştı. Fransa Ulusal Meclisi'ndeki oylama sırasında konuşan milletvekilleri yasanın artık sadece kağıt üzerinde var olan bir utanç lekesi olduğunu vurguladı. Karar Fransa'nın kolonyal geçmişini kabul etme ve genç nesillere daha dürüst bir tarih eğitimi verme yönündeki baskıların arttığı bir dönemde geldi. Ancak birçok tarihçi ve aktivist sembolik bir iptalin yeterli olmadığını, asıl meselenin maddi tazminat, kültürel iade ve sistematik eğitim reformu olduğunu belirtiyorlar. Code de Nour'un iptali sadece tarihi bir temizlik değil, aynı zamanda günümüz dünyasında hala devam eden sömürü mekanizmalarına da dikkat çekiyor. Çünkü modern kölelik, klasik plantasyon köleliğinden çok daha yaygın ve gizli bir hal aldı. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 50 milyon insan modern kölelik koşullarında yaşıyor. Bunların önemli bir kısmı küresel tedarik zincirlerinin gölgesinde tarım, tekstil, madencilik ve cinsel sömürü sektörlerinde çalıştırılıyor. Fransa'nın kendi kolonyal tarihiyle yüzleşmesi, özellikle Afrika ve Karayipler'deki eski sömürgelerinde hala hissedilen ekonomik bağımlılık, kültürel tahribat ve ırkçılık mirasını gündeme getiriyor. Örneğin Haiti, 1804'teki köle isyanıyla bağımsızlığını kazandıktan sonra Fransa'dan bağımsızlık borcu adı altında 100 yılı aşkın süre boyunca ağır tazminatlar ödemek zorunda bırakılmıştı. Bu borç Haiti'nin kalkınmasını nesiller boyu engelleyen en önemli faktörlerden biri olarak gösteriliyor. Aktivistler Code de Nour'un iptalini geç de olsa doğru bir adım olarak nitelendirirken bunun yeterli olmadığını vurguluyor. Özellikle genç Fransızların eğitim müfredatında kolonyal dönemin daha eleştirel bir şekilde işlenmesi, Afrika'daki Fransız şirketlerinin madencilik ve tarım faaliyetlerindeki insan hakları ihlallerinin araştırılması ve eski sömürgelerle yeni nesil eşitlikçi ilişkiler kurulmasını talep ediyorlar. Günümüzün köleliği artık pranga ve kamçı ile değil, borç tuzağı, insan kaçakçılığı, sözleşmeli kölelik ve kurumsal sömürüyle ilerliyor. Bangladeş'teki tekstil atölyelerinden Kongo'daki kobalt madenlerine, Avrupa'daki mevsimlik tarım işçilerinden Orta Doğu'daki göçmen inşaat işçilerine kadar geniş bir coğrafyada devam ediyor. Bu sistem küresel kapitalizmin en karanlık yüzünü oluşturuyor. Fransa'daki bu sembolik karar Avrupa Birliği ülkelerine de bir çağrı niteliği taşıyor. Belçika, İngiltere, Hollanda ve Portekiz gibi eski sömürgeci güçler de benzer tarihi yasal ve sembolik miraslarıyla yüzleşmek zorundalar. Özellikle İngiltere'de Empire nostaljisinin hala güçlü olduğu, Belçika'da ise Kongo'daki soykırımın mirasının hala yeterince tartışılmadığı biliniyor.
Kölelik karşıtı sivil toplum örgütleri Fransa'nın attığı adımı memnuniyetle karşılamakla birlikte somut taleplerini sıralıyorlar. Kolonyal dönemde yağmalanan küresel eserlerin iadesini istiyorlar. Eski sömürgelerde ticaret anlaşmalarının daha adil hale getirilmesini istiyorlar. Modern kölelik ve zorla çalıştırmaya karşı küresel tedarik zinciri yasalarının güçlendirilmesini istiyorlar. Eğitim sisteminde kolonyal tarihin eleştirel öğretimini istiyorlar. Fransa'nın Côte-Noire'u resmen tarihe gömmesi 1789 devriminin özgürlük, eşitlik, kardeşlik sloganlarıyla çelişen karanlık bir mirasın resmen kabulü anlamına geliyor. Ancak sembolizm maddi ve siyasi sorumluluğun yerini tutmuyor tabii ki. Özellikle iklim kriziyle birlikte eski sömürge ülkelerin en büyük bedeli ödediği bir dönemde zengin kuzey ülkelerinin tarihi borçlarını tanımaları giderek daha acil bir hale geliyor. Tarihçi ve aktivistlere göre asıl mesele kolonyalizmi sadece geçmişte kalmış bir suç gibi görmek yerine onun günümüzdeki ekonomik, siyasi ve kültürel uzantılarını da sorgulamak. Modern kölelik sömürgeciliğin evrilmiş bir hali. Bugün bir plantasyon sahibi yerine çok uluslu bir şirketin tedarik zinciri aynı rolü oynuyor. Sonuç olarak Côte-Noire'un 341 yıl sonra kağıt üzerinde iptali önemli bir jest ama asıl olan sorun bu jestin somut politikalara, tazminat mekanizmalarına ve küresel sömürü düzeninin dönüştürülmesine dönüşmesidir. Aksi takdirde tarih sadece sembolik jestlerle yetinenlerin değil, cesurca hesaplaşabilenlerin tarihi lehine yazılacaktır.

Evet değerli dinleyenler, bugün Fransa'nın köleliği resmi olarak kaldırmasının ardından modern kölelik konusunu konuşuyoruz. İnsan ne zaman gerçekten özgürdür? Asıl sorulması gereken soru belki de bu. Bu soru tarihin en eski ve en derin sorusudur. Zincirlerini kırmış bir köle özgür müdür sizce? Yoksa bedenindeki zincirler kalksa bile zihnindeki, ruhundaki, geleceğindeki zincirler devam ediyorsa o insan hala esir midir? Bugün modern toplumlarda milyonlarca insan 10 yıllar boyunca sabahın erken saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar çalışıyor. Vergi ödüyor, üretim yapıyor, tüketiyor ve topluma katkı sağlıyor. Peki ya bu katkı kendi hayatına, kendi onuruna, kendi rüyalarına hizmet ediyor mu? Yoksa sistemin kendini sürdürmesi için harcanan bir yakıt mı oluyor? Bu modern köleliğin en sinsi hali. Artık kamçı yok, pranga yok, kodenoir yok ama borç var. Zorunluluk var, algı yönetimi var ve en tehlikelisi başka çaren yok hissini vermeleri var. Modern kölelik klasik kölelikten çok daha rafine. Çünkü köle kendi iradesiyle sabah 6.45'te alarmı kurar, kendi rızasıyla kredi borcunu öder, kendi isteğiyle daha fazla tüketmek için daha fazla çalışır. Sistem köleyi artık zorla çalıştırmak zorunda değildir. Onu özgür seçim yanılsamasıyla yönetir. Ekonomik yapılarımız insanı doğuştan itibaren bir borçlu olarak karşılar. Eğitim kredileri, konut kredileri, tüketim kredileri. İnsan daha çalışmaya başlamadan önce bile borçlu doğar. Çalıştıkça borcu biter mi? Hayır. Tüketim kültürü ve enflasyon sayesinde borç sürekli yenilenir. Böylece ömür boyu çalışır ama gerçek birikime, gerçek güvene, gerçek özgürlüğe nadiren ulaşır. Bu durum insan onuruna yakışmayan bir köleliktir. Çünkü insan doğuştan özgür ve onurlu bir varlıktır. Aristoteles'in dediği gibi siyasi hayvandır. Sadece hayatta kalmak için değil, iyi bir hayat sürmek, erdemli olmak, kendini gerçekleştirmek için yaratılmıştır. Oysa günümüzün egemen ekonomik paradigması insanı insan kaynağına, tüketiciye, vergi mükellefine indirgemiştir. Bugün karşımızda duran soru şu: İnsan ne zaman gerçekten özgürdür? Çalışırken mi? Emekli olduğunda mı? Yoksa öldükten sonra mı? Bugün modern kölelikten söz ederken yalnızca düşük ücretlileri, güvencesiz çalışmayı ya da borçlandırılmış emekçileri düşünmemeliyiz. Kapitalist sistem insan yaşamının her alanını olduğu gibi ölümü de bir ticaret nesnesine dönüştürmektedir. İsviçre örneğinde birçok belediyede mezarlar belirli bir süre için tahsis edilir. Bu sürenin sonunda mezarın korunmaya devam etmesi için ücret ödenmesi gerekir. Yakınları ödeme yapmazsa veya yapamazsa mezar kaldırılabilir ve alan yeniden kullanıma açılabilir. Bu uygulama idari ve ekonomik gerekçelerle savunulsa da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. İnsan onurunun sınırı nerededir? Yaşamı boyunca çalışmak zorunda bırakılan, ürettiği zenginlikten pay alamayan emekçi öldükten sonra bile para ödeyebildiği sürece hatırlanmaya değer görülüyorsa burada ciddi bir toplumsal sorun vardır. Modern kölelik yalnızca fabrikalarda, ofislerde veya tarlalarda yaşanmıyor. İnsanların barınma hakkının, sağlık hakkının ve hatta ölümden sonraki anısının bile piyasa kurallarına bağlandığı bir düzen de karşımıza çıkıyor. Yoksulların mezarları silinirken zenginlerin isimleri nesiller boyunca taşlarda yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle mesele yalnızca mezarlık yönetimi değil, mesele insan hayatının ve insan hafızasının ne kadarının parayla ölçülebileceğidir. Eşitlikten söz edeceksek, insanların yalnızca yaşarken değil, öldükten sonra da onurlu muamele görmesini savunmak zorundayız. Çünkü bir toplumun vicdanı en çok da ölülerine nasıl davrandığında ortaya çıkar.

Modern kölelikten söz ederken yalnızca çalışma koşullarına bakmak yeterli değil. Tabii ki bugün para ilişkileri hayatımızın her alanını kuşatmış durumda. İnsanlar yaşarken barınmak, sağlık hizmeti almak ve insanca yaşamak için para ödemek zorunda bırakılıyor. Bazı durumlarda bu mantık ölümden sonra bile devam ediyor. Zürih'te de mezarlıkların işletilme biçimi üzerine yürüyen tartışmalar bu gerçeği gözler önüne seriyor. Belirli sürelerle kiralanan mezarlar süresiz sonunda ücret ödenmezse kaldırılabiliyor. Dahası bazı mezarlıklarda ziyaretçilerden otopark ücreti mantığına benzer şekilde mezarlık alanının kullanımına veya ziyaret süresine bağlı çeşitli ücretler alınabiliyor. Burada durup düşünmek gerekiyor. İnsanların sevdiklerini anması, mezar başında vakit geçirmesi bile ekonomik bir işlem haline geliyorsa piyasanın sınırı nerede bitiyor? Ölüm, yas ve hatırlanma gibi en insani duyguların bile ücretlendirilmesi kapitalizmin yaşamın her alanına nüfuz ettiğinin göstergelerinden biridir. Elbette mezarlıkların bakım maliyetleri vardır, ancak asıl soru insan onuru ve toplumsal hafıza ödeme gücüne bağlı bir ayrıcalık mı olmalıdır? Yoksulların mezarları zamanla silinirken zenginlerin anıları daha uzun süre korunuyorsa ölüm karşısında bile eşitlikten söz etmek mümkün müdür? Bu nedenle modern kölelik yalnızca emek sömürüsü değildir. İnsanın doğumundan ölümüne kadar her ihtiyacına bir gelir kapısına dönüştürülmesidir. Buna karşı çıkmak, insanın yalnızca yaşarken değil, öldükten sonra da onurlu muamele görmesini savunmaktır. Çünkü adalet mezarlık kapısında sona ermemelidir. Siyasi olarak şunu söyleyebiliriz, bu sistem tasarlanmıştır. Küresel finans kurumları, çok uluslu şirketler ve kısa vadeli siyasi çıkarlar insanı sürekli hareket halinde, sürekli endişeli, sürekli yetersiz hissettirecek bir yapı kurmuştur. Gig ekonomisi, esnek çalışma, sıfır saat sözleşmeleri, bunlar güzel isimlerle pazarlanır ama özünde güvencesizliği, yoksulluğu ve onursuzluğu kurumlaştırır.

Evet, bir dinleyicimizin sorusu veyahut da eklemesi şu şekilde. Tabii ki modern kölelik sadece bir anlam taşımıyor. Tarihsel olarak borç karşılığı çalıştırma modern köleliğin en yaygın kullanım biçimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Evet, plantasyonlarda özellikle tarımda yani madenlerde, tuğla fırınlarında veya bazı atölyelerde işçiler bir borç karşılığında çalışmaya başlar. Ancak borç sürekli faiz, barınma, yemek veya çeşitli kesintiler eklenerek büyütülür ve kişi fiilen borcunu ödeyemez hale gelir. Sonuçta işçi işten ayrılamaz, iş değiştiremez ve bazen borç çocuklarına bile aktarılır. Bu durum günümüzde Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından zorla çalıştırmanın bir türü olarak değerlendirilmektedir. Ancak modern kölelik kavramı bundan daha geniş. Günümüzde şu durumlarda modern kölelik olarak ifade edilen durumlar var. Borç karşılığı çalıştırma, insan ticareti, zorla çalıştırma, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri, zorla evlendirme, işçinin pasaportuna el konulması ve işten ayrılmaması, göçmen işçilerin ağır sömürü koşullarında tutulması da modern kölelik olarak adlandırılabiliyor. Bazı siyasal akımlar ve toplumsal hareketler ise kavramı daha geniş bir biçimde kullanıyor. Onlara göre ücretli emek sistemi içinde yaşayan, sürekli çalışmak zorunda olan ve ekonomik bağımlılık nedeniyle gerçek tercih özgürlüğü bulunmayan insanlar da mecazi anlamda modern köle olarak tanımlanabiliyorlar. Aslında mecazi de demeye gerek kalmıyor tabii ki bunlar duyduktan sonra. Bu kullanım daha çok politik ve felsefi bir eleştiri olarak kullanıyor. Hukuki olarak tabii ki modern kölelik diye bir durum söz konusu değil. Evet, yani kısaca söylemek istersek eğer plantasyonlarda veya başka işlerde borçları karşılığında çalıştırılan kişiler modern köleliğin en açık örneklerinden birisi. Ancak modern kölelik kavramı yalnızca bununla sınırlı değil. Biz de programımızda zaten bunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bir müzik arası verelim ve devam edelim sonra.

Evet, konuyla ilgili birçok mesaj geliyor bana. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki biz modern köleliği konuşurken özgürlüğü konuştuğumuzdan dolayı çerçevesi ister istemez biraz kısıtlı kalıyor değerli dinleyenler. O yüzden de dinlerken sizlerden rica ediyorum, özgürlük konusunu konuşmuyoruz, modern kölelik konusunu konuşuyoruz. Tabii ki ikisi birbiriyle çok derinden ilgili ama bizim bugünkü konumuz modern kölelik. Gerçek özgürlük açlık korkusu olmadan, barınma korkusu olmadan, yarınını bilememe korkusu olmadan yaşamaktır kısaca diyebiliyoruz. Gerçek özgürlük yaşamak için çalışmak yerine çalışmak için yaşamak düzenini tersine çevirebilmektir. İnsan ailesiyle vakit geçirebileceği, kitap okuyabileceği, doğayla bağ kurabildiği, fikir üretebildiği, topluma gönüllü katkıda bulunabildiği bir hayatı hak eder. Modern köleliğe karşı duruşumuz insan onuruna dayalı bir siyasi duruş olmalıdır. Bu ne körü körüne devletçilik ne de vahşi kapitalizmdir. Bu insanın merkezde olduğu, emeğin hakkının verildiği, temel ihtiyaçların, sağlığın, eğitimin, barınmanın vesaire metalaştırılmadığı, insanın araç değil amaç kabul edildiği bir ekonomik ve siyasi düzen talebidir. Eğitim sistemimizin yeniden tasarlamalıyız tabii ki bunun için. Gençlerimizi sadece iş gücü olarak değil, düşünen, sorgulayan, yaratıcı bireyler olarak yetiştirebilmeliyiz. Vergi sistemimizi adil hale getirmeliyiz. Emeği değil, spekülatif kazancı daha çok vergilendirmeliyiz. Çalışma sürelerini insani düzeye indirmeli. Temel gelir gibi yenilikçi modelleri cesaretle tartışabilmeliyiz. Küresel tedarik zincirlerindeki modern köleliği, çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, insan ticaretini sona erdirmek için uluslararası mücadeleyi de tabii ki güçlendirmeliyiz.

Tabii modern kölelik ve özgürlük konusunu konuştuğumuzda hiç kimse nedense İsviçre'ye toz kondurmak istemiyor. İsviçreli değiliz ama İsviçre'ye de toz kondurmak istemiyoruz. Bu konuda sadece bir şey söylemek istiyorum. Bir ülkede 95 yaşındaki bir nene tramvay abonmanı almak zorunda ise ve rente aldığı halde, yani emekli maaşı aldığı halde ve o yetmediği için de ek yardım aldığı halde vergi ödemek zorundaysa, o ülkeye lütfen rica ediyorum biraz toz kondurun yani. Evet, insan onuru pazarlık konusu değil. Bir insan hayatta kalabilmek için onurundan ödün vermek zorunda bırakılmamalı. Gerçek özgürlük maddi güvence ile manevi özgürlüğün birleştiği bir yerdedir. Bu hem bireysel hem kolektif bir sorumluluktur insanlık için. Bizler atalarımızın kölelikten kurtulmak için can verdiği bir medeniyetin mirasçılarıyız sonuçta. Bugün o mirasa sahip çıkmanın yolu yeni kölelik biçimlerine karşı sesimizi yükseltmekten geçiyor, gerçeği görmekten geçiyor. Sessiz kalmak bu sistemin suç ortağı olmak demektir. Öyleyse soruyorum, biz çocuklarımızın gözlerine bakıp özgür bir dünyada yaşıyorsunuz diyebilecek miyiz? Yoksa onlara da çalış, borç öde, tüket ve sus döngüsünü miras mı bırakacağız? Gerçek özgürlük ancak insan onurunun en üstte olduğu, emeğin kutsandığı, adaletin egemen olduğu bir dünyada mümkündür. Bu yolda yürümek sadece bir tercih değil, ahlaki bir zorunluluktur. O halde hepinizi onurlu bir mücadeleye davet ediyorum. Madem ki özgürlüğümüze bu kadar düşkünüz diyorum.

Evet, modern kölelik içinde biraz gımıldanın artık diyeceğim. Programım burada sona eriyor değerli dinleyenler. Bugün 4 Haziran 2026 ve Perşembe günü Radyo Lora'da bambaşka bir yer programını Özgut Özkan'dan dinlediniz değerli dinleyenler. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.

gitme, sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım, muhtacım gözlerine.